Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlar.

Aynı bakış, aynı yalan, aynı sözler, aynı plan. Sil adını, geç yarını. Açık açık ama sana kapalı.

Bu aşk iki ruhtan kopan isyancı günahların sığındığı ıssız bir adaydı. Hayat denen azgın denizi. Bu aşk gerçeğin gözünün içine baka baka gülümsemekte acılara. Bu aşk bir devrimdi her şeyi reddeden. Ve her devrim ilk kendi çocuklarını tüketir. Seninle ben bu öykünü kaybeden iki kahramanıyız. Seninle ben dünya denen cehennemde

dua ediyorsun, aramam diyorsun ya hani. Ben kötü değilim, sadece yoruldum sevginden. Kırık dökük kaldım, kaçtın sessizliğinden. Eğer bir gün hatırlarsan güzel günlerimizi, bil ki ben hala saklarım en derin yerimde seni.

Te ben sana inat. Belki hiç konuşmam. Belki de küse.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pemp

0: sahiplerle 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içelim.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar... ...her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri... ...şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araç

0: Aranız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: bir ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git,
0: ama lütfen bir dakika daha dur.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmak

0: Dayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Haberler.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Denizolgun'un ölümünün ardından olay yerinden alınan cep telefonunun yok edildiği öne sürüldü. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğü ile ilgili soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirketin genel müdürünün de bulunduğu belirtildi. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar gündeme geldi. Söz konusu mesajlarda bazı hakemlerin görevlendirilme süreçlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi için meclise iki ayrı kanun teklifi sunuldu. Tekliflerle pilotların yanı sıra mühendis ve mimarların da yeşil pasaport hakkından yararlanması önerildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Türkiye'de bazı fonlara yönelik soruşturmanın ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan değerlendirme geldi. Standard & Poor's yetkilileri fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de belediyelere düzenlenen operasyon sonrası Mersin'e geldi. Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Başkanlarının ailelerini ziyaret etti. Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde konuşma yaptı.
6: Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve daha fazla kaynak sağlanması talebiyle başlayan lise eylemleri

0: Ülke geneline yayıldı. Gösterilerde 1793 kişi gözaltına alınırken 400'den fazla eğitim kurumunun kapatıldığı bildirildi. Eylemlerde 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere dağıttığı zeytin fidanları ürün vermeye başladı. Sarı ulak ve gemlik türü fidanlardan ilk hasatlar gerçekleştirildi. Destek kapsamında bugüne kadar 6.657 üreticiye 200.419 zeytin fidanı ulaştırıldı. Erdemli Belediyesi limonu katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla limon entegre işleme tesisi projesi hazırladı. Projeyle limonun suyu, kabuğu, yağı ve lifi işlenerek ekonomiye kazandırılacak. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Tırtar mahallesinde meydana gelen kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lionel Messi İspanya 2. Ligi ekiplerinden Eldense'nin sahibi oldu. 1921 yılında kurulan kulübün ligde 5 puanla 19. sırada bulunduğu belirtildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruf.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi.

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara

0: Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Reklam tanıtır. Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: ...233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın.

0: Ki işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e gitti. Göktaş kadınların tarım, su ve enerji gibi alanlarda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirterek bunun iklim hedeflerine ulaşmada önemli olduğunu söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde konuştu. Özel konuşmasında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partisinin kazanacağı ve Cumhuriyet'in kazanacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Türk devletleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesini temenni etti. Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyası için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu alımlarında kredi limitlerini yeniden düzenledi. Yeni karara göre fiyatı 40 bin liranın altında

0: arasında olan cep telefonları 12 ay vadeli tüketici kredisiyle alınabilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla stratejik petrol rezervlerinden 100 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı. Macron, rezervlerin önümüzdeki 4 ay boyunca başta dizel olmak üzere petrol ürünlerinde kullanılacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı açıklamada adaletin herkes için eşit olması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in serbest bırakılarak görevine dönmesini istedi. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Vali Atilla Toros başkanlığındaki toplantıda kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Mersin Valiliği 21-27 Eylül tarihleri arasındaki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. 182 olayda 204 şüpheli yakalanırken bunlardan 24'ü tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak yaşamını yitirdi. Suda güçlük çeken diğer 2 genç ise çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Seyyanen zam talebini dile getiren Mersinli emekliler Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya geldi. Emekliler maaşların enflasyona göre güncellenmesini, yılda 4 kez ikramiye verilmesini ve kök aylıklara seyyanen zam yapılmasını istedi. Avrupa Kadın Basketbolu'nun 2 şampiyonu Mersin'de Avrupa Süper Kupası için karşılaşacak. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye Belçika deplasmanında 3-0 yenildi. Belçika bu sonuçla 6 puana çıkarken A Milli futbol takımı 3 maç sonunda puan alamadı. A Milli takım 5 Ekim'de İtalya deplasmanında sahaya çıkacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market. markette.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yine akşamüstü aklıma gelir gözlerin, yine bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine, bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung'ki

0: seni bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru karar.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!

0: makineleri, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 154

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e gitti. Göktaş kadınların tarım, su ve enerji gibi alanlarda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirterek bunun iklim hedeflerine ulaşmada önemli olduğunu söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde konuştu. Özel konuşmasında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partisinin kazanacağı ve Cumhuriyet'in kazanacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Türk devletleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesini temenni etti. Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyası için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu alımlarında kredi limitlerini yeniden düzenledi. Yeni karara göre fiyatı 40 bin liranın altında olan cep telefonları 12 ay vadeli tüketici kredisiyle alınabilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron küresel enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla stratejik petrol rezervlerinden 100 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı. Macron rezervlerin önümüzdeki 4 ay boyunca başta dizel olmak üzere petrol ürünlerinde kullanılacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı açıklamada adaletin herkes için eşit olması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in serbest bırakılarak görevine dönmesini istedi. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Vali Atilla Toros başkanlığındaki toplantıda kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Mersin Valiliği 21-27 Eylül tarihleri arasındaki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. 182 olayda 204 şüpheli yakalanırken bunlardan 24'ü tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak yaşamını yitirdi. Suda güçlük çeken diğer 2 genç ise çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Seyyanen zam talebini dile getiren Mersinli emekliler Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya geldi. Emekliler maaşların enflasyona göre güncellenmesini, yılda 4 kez ikramiye verilmesini ve kök aylıklara seyyanen zam yapılmasını istedi. Avrupa Kadın Basketbolu'nun iki şampiyonu Mersin'de Avrupa Süper Kupası için karşılaşacak. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye Belçika deplasmanında 3-0 yenildi. Belçika bu sonuçla 6 puana çıkarken A Milli futbol takımı 3 maç sonunda puan alamadı. A Milli takım 5 Ekim'de İtalya deplasmanında sahaya çıkacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.

0: 1990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel

0: Hiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55.
4: Cebinizde, tek bir medya cebinizde, tek bir medya cebinizde, tek bir medya cebinizde, tek bir medya cebinizde, tek bir medya cebinizde, tek bir medya cebinizde, tek bir medya cebinizde, tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: takvimler 3 Ekim 2026'yı gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Siyasette yoğun gündem var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kadınların siyasetteki rolüne ilişkin mesajlar gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de temaslarda bulundu. Mersin'de belediyelere yönelik operasyon yankıları devam ediyor. Kılıçdaroğlu gözaltındaki belediye başkanlarının ailelerini ziyaret etti ve Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. O açıklamaları sizlere aktaracağız. Öte yandan güvenlik gündeminde operasyonlar, suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadelede yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalar da geldi. Ve Mersin'de denizde acı bir olay yaşandı. Denize giren 3 gençten biri hayatını kaybetti. Yurt dışında da hareketlilik var. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına yönelik protestolar sürerken gözaltıların sayısı 5000'i aştı. Ve sağlık var değerli izleyiciler, uzmanlar çocukların beslenme çantasında dengeli beslenmenin ve gıdaların uygun koşullarda saklanmasının önemine dikkat çekti. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan kadınların AK Parti'nin kuruluş ve siyasi mücadeledeki rolüne dikkat çekerek ve siyasetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar ve AK Parti'yi ihya eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır diyen Erdoğan, başörtüsü yasağının kaldırılması başta olmak üzere kadınların eğitim, çalışma ve kamu hayatındaki konumunu güçlendirdiklerini ifade etti.
2: Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız. Dik duracağız. Dikleşmeyeceğiz. AK Parti kadın kollarımız gerek çalışkanlığıyla gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Partimizin diğer birimleri gibi sahayla olan iletişimini, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor. Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle, lütfen dikkat edin, 6.214.000'i geride bırakmıştır. AK Parti, unutmayın, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Türkiye'nin demokrasi azmini aynı şekilde AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır.
1: Kadına yönelik şiddete de değinen Erdoğan, bu konuda sıfır toleransla hareket ettik

0: belirtti.
1: Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık.
0: Son dönemde AK Parti'ye yönelik eleştirileri de değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına da gelecek yüzyılına da biz damga vuracağız mesajını verdi.
1: Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek yüzyılına da biz damga vuracağız.
2: Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmanın ardından Mersin'e geldi. Soruşturma kapsamında belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. Kılıçdaroğlu, Mersin programı kapsamında gözaltındaki belediye başkanlarının ailelerini ziyaret etti. Ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından geldiği Mersin'de CHP Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Mersin programı kapsamında ilk olarak CHP Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu burada partililer karşıladı.
3: Detay aldıysan çıkalım.
4: Belediye çıkarsa biz bir konuşalım.
3: Tamam.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de belediyelere düzenlenen operasyon sonrası Mersin'e geldi.
5: Hayatım boyunca hep adalet mücadelesi yaptım. Adaletin ne kadar değerli olduğunu bilirim. Adalet sadece varsıllar için değil, sadece güçlüler için değil. Adalet kainatta yaşayan herkes için geçerli bir kuraldır. O nedenle adaleti her yerde savunmak hepimizin boynunun borcudur.
0: Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Başkanlarının ailelerini ziyaret etti. Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Binası önünde bir konuşma yaptı.
5: Vahap Seçer, seçildiği günden bu yana Mersin'e, Mersinlilere her türlü hizmeti yapmıştır. Hukuk kişiden kişiye değişmez. Adalet herkes için geçerlidir. Bir belediye başkanının, büyükşehir belediye başkanının evi saat 5'te sabaha karşı basılmaz ve aranmaz. Doğru değildir. Vahap Başkan, 2 milyonluk Mersin'e hizmet etmek için yola çıktı. Serbest bırakılması, görevine başlaması ve Mersin'e hizmet etmesi gerekiyor. Ben de buraya 2 milyon Mersinlinin hakkını ve hukukunu savunmak için geldim. Biz öteden beri halka hizmet etmeyi şiar edinen bir partiyiz. Biz AK Parti gibi değiliz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu bir partiyiz.
6: Devlet kuran bir partiyiz.
5: O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki temelleri en güçlü olan bir partidir.
6: Biz gücümüzü halktan alırız.
5: Halka güveniriz. O nedenle adımız Halk Partisi'dir. O nedenle burada bulunuyorum. O nedenle ben her halükarda, her ortamda Vahap Seçer'in serbest bırakılmasını ve görevine başlamasını istiyorum. Ne zaman?

hesap soracaksın sen. Sizden tek isteğim, moralinizi bozmayın. Birliğinizi bozmayın. Beraber olun. Birlikte mücadele edeceğiz. Güçlü, kararlı iradeyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü demokrasiyi bu ülkeye getiren partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu da herkesin bilmesi lazım. Siz

0: 3 gün içinde toz olup kaçtılar. Önceden uyarılmışlardı. Vatandaşı koruyacak hiçbir şey yapmadılar ve 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Dün sabah 5'te Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mersin'deki Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon yaptılar. Bu fon vurgunu konuşulmasın, başka işler konuşulsun diye.
1: Özel konuşmasının sonunda ekonomik sorunlar nedeniyle mağdur olduğunu belirttiği kesimlere seslenerek siyasi değişim çağrısı yaptı.
0: Ama buradan emekliye de söylüyorum, işçilere söylüyorum, köylülere, balıkçılara, arıcılara, hayvancılıkla uğraşanlara söylüyorum. Canım esnafımıza söylüyorum. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse enseyi karartmasın. Biz o sandığa varacağız. O seçimi alacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Bundan herkes emin olsun.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılın ilk 9 ayında yaklaşık 600 suç örgütüne yönelik 1675 operasyon düzenlediklerini açıkladı. Uyuşturucu ile mücadelede ise 40 bin operasyonda 33.752 kişinin tutuklandığını belirten Çiftçi, okul güvenliği için 31 bin bahçe görevlisinin görevlendirildiğini de söyledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026'yı yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini açıkladı. Çiftçi yılın ilk 9 ayında suç örgütlerine yönelik 1675 operasyon düzenlendiğini söyledi.
3: 2026 yılının başından bugüne kadar bu geçen 9 ay içerisinde yeni nesil suç örgütlerine 699-600 diyelim suç örgütüne yönelik olarak 1675 operasyon gerçekleştirmişiz. Uluslararası bağlantısı olan örgütler, bazıları ulusal çapta faaliyet gösteren suç örgütleri, bazıları bölgesel çapta, bazıları da yerel çapta bu yeni nesil suç örgütleri. Büyük bir çoğunluğunu çökerttik bunları. Hedefimiz sene sonuna kadar bunların büyük bir kısmının faaliyet alanlarını daraltmak ve tamamen çökertmek.
1: Yurt dışına kaçan suç örgütü üyelerinin de takip edildiğini ifade eden Çiftçi, bu yıl 714 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Uyuşturucuyla mücadelede ise 40 bin operasyon gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, operasyonlarda 33.752 kişinin tutuklandığını söyledi.
3: Size şöyle bir rakam daha vereyim bu işin ciddiyetini anlamamız babından. Toplamda cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 432 bin kişi. Bunun 113 bin kişisi uyuşturucudan yatıyor. Cezaevinde bulunanların %36'sı uyuşturucu suçlarından dolayı içeride.
1: Okul güvenliğine de değinen Çiftçi, 7 bakanlığın katılımıyla yeni bir protokol hazırlandığını ve okullarda güvenliği artırmak amacıyla 31 bin bahçe görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı.
3: Okulların güvenliğini arttırmak için bu sene ilk defa 7 bakanlık olarak bir araya geldik. Güçlerimizi birleştirdik. Mesela biz İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik yönünden okullarımızı bir tasnife tabi tuttuk. 4 sınıfa ayırdık onları. 1. dereceden ve 2. dereceden güvenliğini sağlamamız gereken okullarımızda bizim polis memurlarımız görev yapıyor. Ayrıca bu sene yeni bir uygulama daha başlattık. O da 31 bin bahçe görevlisi aldık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla da görüşerek okullarımızdaki güvenliği daha da arttırmak için. Okulların etrafında asayiş uygulamalarımızı, narkotik uygulamalarımızı, güvenlik uygulamalarımızı tamamen arttırdık. Ama ailelere de bir çağrım var. Aileler de lütfen çocuklarını takip etsinler. Çocuklarına sahip çıksınlar. Çocuk sabahleyin evden çıktığı zaman nereye gidiyor? Acaba okula gidiyor mu? Okuldan çıktıktan sonra çocuk doğrudan okula geliyor mu? Nerelere takılıyor? Kimlerle arkadaşlık yapıyor? Bunları da ailelerin takip etmesi gerekiyor. Mesela son okul

0: saldırılarında gördük. Çocuk, Mersin'de yaşanan bir olayı anlatıyorum size. 7 yaşındaki ilkokul 1. sınıftaki çocuk babasının silahını çantasında okula getiriyor. İstiklal Marşı töreni esnasında tedirgin hareketlerde bulununca öğretmenler şüpheleniyorlar. Çantasını yoklayınca, kontrol edince bakıyorlar ki babasının silahını buluyorlar. E şimdi Allah aşkına, yani babanın silahına da sahip çıkmak İçişleri Bakanlığı'nın, polisin, jandarmanın görevi midir? Yani babanın bu silahı güvenli bir yere, çocuğun ulaşamayacağı, erişemeyeceği bir yere kaldırması ailenin görevi değil mi? Manisa'daki olayı hatırlayalım. İşte 15 yaşındaki çocuk anneannesi üzerine kayıtlı olan silahı dedesinin evinden alıyor. 200-300 metre yürüyerek okula geliyor. E şimdi bu çocuğun evden çıktığını gören bir anne baba yok mu? Yani çocuk 200-300 metre okula kadar elinde silahla beraber geliyor. Yani o güzergah esnasında bir gören Allah'ın kulu olmadı mı bunu? Yani demek ki burada ailelerimize düşen görevler var. Topluma düşen görevler var. Devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. Okul güvenliği açısından da böyle. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da böyle. Yeni nesil çetelerle mücadele konusunda da böyle.
1: Mersin Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarını devam ettiriyor. Merkez mahallelerinde sıcak asfalt, kırsal mahallelerinde ise sati kaplama çalışmalarını yapıyor.
2: Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları yürütürken kırsal mahallelerde ise sathi kaplama uygulaması yapıyor. Ekiplerin son durağı Kazanlı Hürriyet Mahallesi oldu. Tarım yollarında gerçekleştirilen çalışmalarla güzergahların daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 65 mahallenin tamamında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek ulaşım altyapısının öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten 20 yaşındaki Emre Karaağaç suda kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu Karaağaç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 genç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri hayatını kaybetti. Olay Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde meydana geldi.
3: Var.
2: 20 yaşındaki Emre Karaağaç'la 15 yaşındaki CK ve 17 yaşındaki IK denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. İki genç sudan çıkarılarak kurtarılırken Emre Karaağaç gözden kayboldu. Bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Karaağaç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir aile ikinci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan anne, baba ve 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Anne, S.Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan babayla 5 yaşındaki çocuğun tedavisiyle set devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Gaziantep Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han mahallesinde psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen 31 yaşındaki S.Y. evlerinin penceresinden aşağı atladı. Ardından eşi

0: 36 yaşındaki M.Y. ve 5 yaşındaki oğulları L.C.'de pencereden düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne S.Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan baba M.Y. ile çocuğun tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 kişinin hayatını kaybettiği filojet faciasında mağdur yakınları duruşma sonrası yürüyüş düzenledi. 9 zanlının tutukluluk süresinin 7 gün uzatılmasına tepki gösteren aileler filo denizcilik önünde protesto gerçekleştirdi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 kişinin hayatını kaybettiği filojet faciasına ilişkin 6. duruşmanın ardından hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınları protesto düzenledi. Dokuz zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar veren duruşma sonrası aileler Girne Turizm Limanı'na yürüdü.
2: Allah belanızı versin.
3: La bırak. 3 yaşında abi 3 yaşında. 3 yaşındalar. 3 yaşındalar 3 yaşında. 3 yaşında oğlum. 3 yaşındalar. Allah belanızı versin. 3 yaşında lan 3 yaşında. 3 yaşında lan 3 yaşında lan.
2: Hala daha önlerinde eğilip tapındığımız sürece daha çok canımız yanacak. Bu mahkemeleri günlerce böyle sürümcemede bıraktığınız sürece mahsus yaparsınız ki buradaki halk biz usanalım yavaş yavaş yavaş yavaş 180 60 20 ve herkes evine gitsin, usansın artık.
4: Susmayacağız.
2: Usanmayacağız.
4: Asla susmayacağız, asla.
2: Buraya gelecek.
4: Adalet yerini bulana kadar, o şirketin bütün sahipleri yargılana kadar hesap soracağız. Her gün burada olacağız. Meclisin önünde olacağız, durmayacağız. Adalet istiyoruz ya. Bizim çocuklarımız denizin altında toprağa döndük. Onlar evlerinde yaşayacak. Öyle bir dünya yoktur.
0: Filo denizcilik önünde katil filo hesap verecek sloganları atan aileler şirket yerleşkesine girerek pankart açmak istedi. Ancak polis grubun yerleşkeye girişine izin vermedi. Girne taşucu seferini yapan filojet 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olmuş 239 kişi kurtarılmıştı. Enkaza 554 metre derinlikte ulaşılırken faciada 18 kişi hayatını kaybetti. Aralarında iki kardeşle bir çiftin de bulunduğu 10 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
3: 3 yaşında lan! 3 yaşında!
2: 3 yaşında! Bu kişilerle neden?
5: Neydi suçu? Burada sıfır! Sıfır, sıfır, sıfır! Hak yok, hukuk yok, merhamet yok, vicdan yok burada! Buradan hiçbir şey beklemeyin, bu memleketten bir şey beklemeyin! Daha savunma yapıyorsunuz. Daha ceza vermiyorsunuz. Daha insanları tutuklamıyorsunuz.
1: Ve Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden lise öğrencilerinin eylemlerinden 5 günde 5000'den fazla kişi gözaltına alındı.
0: Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden lise öğrencilerinin eylemleri sürerken gözaltı sayısı

0: 108 okulun çevresinde şiddet olayları yaşandı. Öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve eğitime ayrılan kaynakların artırılmasını isteyen öğrenciler, hükümetle yapılan görüşmeden sonuç alamadıklarını belirterek eylemlere devam çağrısı yaptı. Protestoların gelecek haftada sürmesi beklenirken polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Strasbourg'da güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eğitim Bakanlığı ise cuma günü çıkan olaylarda 3 eğitim çalışanının yaralandığını açıkladı.
1: Ve sağlıkla ilgili bir haberimiz var. Çocukların beslenme çantasında poğaça ve börek ağırlığının uzun vadede sağlığı olumsuz etkilenebileceği belirtildi. Doktor öğretim üyesi İlayda Altuncevair, protein, karbonhidrat ve yağ dengesine dikkat edilmesini, meyve ve sebzelere de yer verilmesini önerdi. Uzman ayrıca peynir ve yumurta gibi soğuk zincir gerektiren gıdaların uygun koşullarda saklanması gerektiğini söyledi.
2: Beslenme çantaları mümkün olduğu kadar besleyici olmalı tabii ki. Çocuklar büyüme ve gelişmeye devam ettikleri için proteinlerden, karbonhidratlardan ve yağlardan dengeli bir şekilde bir beslenme çantası tasarlamak çok kıymetli. Bazı ebeveynlerin ya da birincil bakım verenlerin vakti olmayabiliyor çocuklara hazırlık yapmaya. Mesela çok fazla poğaça, börek tüketim çocukların sağlığı için uzun vadede olumsuz etkilere sebep olabilir. Bunun yerine ev yapımı tercih edilebilir. Yine porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemli. Protein kaynaklarına dikkat etmek çok önemli. En azından bir protein kaynağı olarak yumurta, peynir var olsa beslenme çantasının içinde iyi olur. Bir yetişkin kadar yeme beklentisi yanıltıcı olabiliyor aslında. Çocuklar o kadar yemeyebilirler ve bu çok normal. Yaşına göre farklılık göstermekle beraber aslında çocuktan geri bildirim almak lazım onunla ilgili. Ya da beslenme çantası eve geri döndüğünde nelerin kaldığına dikkat etmek lazım. Herkesin aslında üzerinde çok durmadığı bir konu gıda güvenliği konusu. Birçok kişinin vakti yok. Çoğu zaman akşamdan hazırlanıyor beslenme çantaları ve bu hazırlıktan sonra eğer mesela soğuk zinciri gerektiren sandviç gibi içinde belki peynir, belki yumurta, belki başka sebzeler içeren hazırlıklar mutlaka buzdolabına muhafaza edilmeli ertesi güne kadar. Beslenme çantası hazırlanıp kenarda tutulması gereken bir şey değil. Aksine muhafaza edilmeli. Yiyeceği teneffüse kadar geçen süre de göz önünde bulundurularak yalıtımlı beslenme çantaları tercih edilmeli. Mümkünse buz aküsü eklenmeli içine. Ya. Çocuklarda su tüketimi en az yetişkinler kadar çok önemli. Bunu okulda ebeveynlerin ya da işte birincil bakım verenlerin sürdürmesi çok mümkün değil. Burada biraz görev öğretmenlere düşüyor. Çocuklara su içmeleri gerektiğini hatırlatmaları, belki her dersin sonunda, belki teneffüs başlarında ya da teneffüs esnasında çok kıymetli olur. Bu tabii bu öğle yemeğinin, beslenme çantasının tüketileceği öğle yemeğinin saat kaçta olduğuna da bağlı olarak değişir. Evet, kahvaltı yapmamayı tercih eden çocuklar var. Ama bu çocukların kahvaltı yapma saatleriyle öğle yemekleri saatleri rutini hafta sonuna benziyorsa belki tolere edilebilir. Fakat kahvaltı genel hatlarıyla istediğimiz bir şey çocuk beslenmesinde. Akademik performanslarını da çok olumlu yönde etkiliyor. Yapılan çalışmalar kahvaltının kesinlikle atlanmaması gerektiğini altını çiziyor. Yeni kantin düzenlemesi var. Dolayısıyla okul esnasındaki abur cubur tüketiminin önüne bir nebze geçilmiş olacak. Çünkü belirli tipte gıdalar satılabilecek. İyi eğitim aslında. Çocuğa neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmek burada kıymetli. Ve evdeki her çocuğun aynı şekilde beslenmesine özen gösterilmesi kıymetli. Meyve ve sebze beslenme çantasında kesinlikle olması gereken unsurlar. Haftanın her günü olmasa da en azından 3 gününde bence meyve eklenmesi gerekir. Sebeplerinden biri hem besleyiciliği hem lif içeriği, özellikle vitaminlerden zengin olması sebebiyle, hem de ekonomik olarak da uygun seçenekler, özellikle mevsiminde tercih edilen meyve ve sebze. Çok enerji ihtiyaçları oluyor çocukların. Genellikle de meyveyi daha çok severek yiyorlar, o yüzden bence olması gerekir. Burada en çok işe yarayan aslında birbirlerinden gördüklerinde çocuklar farklı yiyecekleri yemeye biraz daha meyilli oluyorlar.

0: Belki sınıf içi etkinliklerle, belki sosyal etkinliklerle ebeveynlerin diğer velilerle buluşarak gerçekleştirdikleri çocukların yeni tatlar denemesi sağlanabilir. Bu birinci çözüm olabilir toplantılar esnasında. Bir de çocuklarıyla beraber mutfağa girdikleri zaman insanlar gerçekten çok başarılı sonuçlar elde edeceklerini düşünüyorum. Çünkü çocuklar kendi yaptıklarını denemek istiyorlar. Yaş grubuna bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için bu çok iyi bir çıktı veriyor. Paketli gıdaların tüketimiyle ilgili çocukların yaklaşımında ben kendi tecrübemde iki yol görüyorum. Bir, ebeveynler de aynısını yapıyorlar ve çocuk bunu taklit edebiliyor. İkincisi de bazen çocuklar harçlık sahibi olmayı ve bununla alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Yeni kantin uygulaması bunun sağlıksız seçeneklerin önüne geçmek için müdahale olarak çok güzel bir müdahale. O yüzden biraz korunacak çocuklar ama tabii market alışverişleri boyutuna geldiğimizde yine eğitim kısmı ön plana geliyor. Çocuğun uzun vadede göreceği zararın çocuğun pedagojik uygunluğuna göre ona anlatılması gerekiyor. Gözlemlediğim bir şey daha var. Ebeveynler aslında vakitleri olmadığı için ya da çok yorgun oldukları için tek düze beslenme çantaları hazırlıyorlar. Yani sadece yine işte poğaça börek içerenler gibi. Bunun önüne geçebilmek için daha uzun vakitleri olduğunda belki buzluğa atılabilir ve hızlıca yapılabilir tarifler geliştirebilirler. Uzun vadede belki bir aylık süre için ellerinin altında beslenme seçenekleri olur. Ya da uygun koşullarda saklandığı sürece bir önceki akşam yenilmiş yemekten de belki bir beslenme çantası çıkabilir ve böylece o zaman ve iş yükünün biraz daha kolaylaştırılması, azaltılması mümkün olabilir. Mesela çocuklara kolaylık olması için önceden yumurtadan da zengin olacağı için, karbonhidrat da içerdiği için, pişirirken bir miktar yağ kullanmak da mümkün olduğu için krep yanına taze salatalık, domates eklenen kahvaltılığa benzer bir hazırlık yapılabilir. Krepler gayet buzlukta muhafaza edilebilir ve hazırlık yapılmadan doğrudan çıkarılabilir. Tabii hani yine sadece krep şeklinde gitmemeli ama bu da bir yöntem.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
4: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500

0: lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajda 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

0: tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda

0: İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: yaklaşık 60 özel kalem müdürünün değiştirildiği belirtildi. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecini anlattı. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması üzerine istifa kararını ertelediğini, daha sonra ise bu kararı aldığını söyledi. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önceliğimiz Ankara dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmasında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen bombalı saldırının faillerinden Bülent Dükancı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İki araçla gerçekleştirilen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlardaysa %40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Böylece yılın ilk 9 ayındaki ihracat da 211 milyar dolar olarak kaydedildi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine yol açabilecek bir savaş için hazırlık yaptığını öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent genelindeki 1012 kişiye her ay ücretsiz glutensiz ekmek ve un ulaştırılıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yampar ve Pulkaracadağ mahallelerini ziyaret eden Beşikçi yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Türk Tabipleri Birliği Mersin'de hekimlerin gözaltı merkezleri ve karakollarda adli muayeneye zorlandığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı ve cezaevlerindeki muayenelerin tıbbi etik kurallarıyla İstanbul protokolüne uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Anamur Atık Su Arıtma Tesisi Almanya'nın Bingen Belediyesi'nden gelen teknik heyeti ağırladı. Anamur Belediyesi ile Bingen Belediyesi arasında yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarette tesisin arıtma kapasitesi, biyolojik arıtma sistemleri ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından amilli takım teknik direktörü Montella açıklamalarda bulundu. İstifa çağrılarına yanıt veren Montella, oyuncularını suçlamadığını, yapılan hataların skoru belirlediğini söyledi ve görevine devam ettiğini belirtti. Euroleague'de çift maç haftası Türk takımları için farklı sonuçlarla tamamlandı. Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbolu 76-66 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Beşiktaş'sa Makabi galibiyetinin ardından sahasında Barcelona'ya 95-82 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi. Gazi Mustafa Kemal.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Kaya'nın bakanlığı döneminde

0: Hilal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Yılların tecrübesi.

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşale de Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
7: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144

0: 46602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung Yeti.

0: Etkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Kaya'nın bakanlığı döneminde yaklaşık 60 özel kalem müdürünün değiştirildiği belirtildi. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecini anlattı. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması üzerine istifa kararını ertelediğini, daha sonra ise bu kararı aldığını söyledi. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önceliğimiz Ankara dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmasında aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen bombalı saldırının faillerinden Bülent Dükancı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İki araçla gerçekleştirilen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlardaysa %40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Böylece yılın ilk 9 ayındaki ihracat da 211 milyar dolar olarak kaydedildi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine yol açabilecek bir savaş için hazırlık yaptığını öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent genelindeki 1012 kişiye her ay ücretsiz glutensiz ekmek ve un ulaştırılıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar ve Pulkaracadağ mahallelerini ziyaret eden Beşikçi, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Türk Tabipleri Birliği Mersin'de hekimlerin gözaltı merkezleri ve karakollarda adli muayeneye zorlandığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı ve cezaevlerindeki muayenelerin tıbbi etik kurallarıyla İstanbul Protokolü'ne uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Anamur Atık Su Arıtma Tesisi, Almanya'nın Bingen Belediyesi'nden gelen teknik heyeti ağırladı. Anamur Belediyesi ile Bingen Belediyesi arasında yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarette tesisin arıtma kapasitesi, biyolojik arıtma sistemleri ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından amilli takım teknik direktörü Montella açıklamalarda bulundu. İstifa çağrılarına yanıt veren Montella, oyuncularını suçlamadığını, yapılan hataların skoru belirlediğini söyledi ve görevine devam ettiğini belirtti. Euroleague'de çift maç haftası Türk takımları için farklı sonuçlarla tamamlandı. Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbolu 76-66 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Beşiktaş ise Maccabi galibiyetinin ardından sahasında Barcelona'ya 95-82 yenildi.
1: Haberler.

WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını

Efendim merhaba, iyi akşamlar, güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyorum ve son saatlerde ve hafta içerisinde öne çıkan gündemdeki konular nelerdi onları sizlere aktaracağız. Tabii

0: Bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı mecliste açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Meclisteki temasları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili kadınlarla bir araya geldi ve AK Partili kadınlara hitap ederken önemli noktalara değindi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır diyen Erdoğan, başörtüsü yasağının kaldırılması başta olmak üzere kadınların eğitim, çalışma ve kamu hayatındaki konumunu güçlendirdiklerini ifade etti.
2: Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız. Dik duracağız. Dikleşmeyeceğiz. AK Parti kadın kollarımız gerek çalışkanlığıyla gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Partimizin diğer birimleri gibi sahayla olan iletişimini, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor. Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle, lütfen dikkat edin, 6.214.000'i geride bırakmıştır. AK Parti, unutmayın, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Türkiye'nin demokrasi azmini aynı şekilde AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır.
1: Kadına yönelik şiddete de değinen Erdoğan, bu konuda sıfır toleransla hareket ettiklerini belirtti.
2: Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık.
1: Son dönemde AK Parti'ye yönelik eleştirileri de değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına da gelecek yüzyılına da biz damga vuracağız mesajını verdi.
2: Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek yüzyılına da biz damga vuracağız.
0: Değerli seyirciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Büyükşehir, Yenişehir Belediye Başkanları başta olmak üzere 3 belediye başkanına yapmış olduğu konuşmayla destek verdi. Belediye binası önünde konuştu Sayın Kılıçdaroğlu. Ama öncesinde Mersin'e geldiğinde

0: Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Başkanlarının ailelerini ziyaret etti. Sonrasında CHP il başkanlığına geçti.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından geldiği Mersin'de CHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti. Mersin programı kapsamında ilk olarak CHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu burada partililer karşıladı.
2: Detay aldıysak çıkalım.
3: Medya çıkarsa biz bir konuşalım.
2: Tamam.
3: Buyurun efendim.
0: Kılıçdaroğlu, CHP il başkanlığında gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Büyükşehir Belediye Binası'na geçti ve belediye binasının önünde vatandaşlara hitap etti.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de belediyelere düzenlenen operasyon sonrası Mersin'e geldi.
4: Hayatım boyunca hep adalet mücadelesi yaptım. Adaletin ne kadar değerli olduğunu bilirim. Adalet sadece varsızlar için değil, sadece güçlüler için değil. Adalet kainatta yaşayan herkes için geçerli bir kuraldır. O nedenle adaleti her yerde savunmak hepimizin boynunun borcudur.
1: Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Başkanlarının ailelerini ziyaret etti. Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Binası önünde bir konuşma yaptı.
4: Vahap Seçer, seçildiği günden bu yana Mersin'e, Mersinlilere her türlü hizmeti yapmıştır. Hukuk kişiden kişiye değişmez. Adalet herkes için geçerlidir. Bir belediye başkanının, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın evi saat 5'te sabaha karşı basılmaz ve aranmaz. Doğru değildir. Vahap Başkan, 2 milyonluk Mersin'e hizmet etmek için yola çıktı. Serbest bırakılması, görevine başlaması ve Mersin'e hizmet etmesi gerekiyor. Ben de buraya 2 milyon Mersinli'nin hakkını ve hukukunu savunmak için geldim. Biz öteden beri halka hizmet etmeyi şiar edinen bir partiyiz. Biz AK Parti gibi değiliz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu bir partiyiz. Devlet kuran bir partiyiz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki temelleri en güçlü olan bir partidir. Biz gücümüzü halktan alırız. Halka güveniriz. O nedenle adımız Halk Partisi'dir. O nedenle burada bulunuyorum. O nedenle ben her halükarda, her ortamda Vahap Seçer'in serbest bırakılmasını ve görevine başlamasını istiyorum. Ne zaman? Pazartesi günü gelmeli ve görevine başlamalı. Adaleti kullanarak, hukuku kullanarak CHP belediye başkanlarını sindirebileceklerinizi düşünüyorsa siyasi iktidar, hiç buna tevessül etmesin. Halkın oyuna, halkın iradesine saygı göstermek demokrasinin temel kurallarından birisidir. Vahap Seçer'i ben seçmedim. Vahap Seçer'i iktidar da seçmedi. Vahap Seçer'i seçen Mersinlilerdir. Mersinlilerin iradesine yargının da, savcının da, hakimin de, Erdoğan'ın da, herkesin riayet etmesi gerekiyor. Yargı adalet dağıtmak zorundadır. Adalet hukuk dağıtmak zorundadır. Biz bilmiyor muyuz Türkiye'de nelerin olduğunu? Bu operasyonun eğer temel amacı fon yolsuzluklarını kapatmaksa hiç endişe etmesinler. O defteri asla kapatmayacağız, asla.
5: Hesap soruyorsan onlara sor.
4: Sen eğer hesap soracaksan kendi yandaşlarına soracaksın. Kendi belediye başkanlarına soracaksın. Sen hesap soracaksan malı götürenlerden hesap soracaksın sen. Sizden tek isteğim, moralinizi bozmayın, birliğinizi bozmayın. Beraber olun, birlikte mücadele edeceğiz. Güçlü, kararlı iradeyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü demokrasiyi bu ülkeye getiren partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu

0: olduğunu da herkesin bilmesi lazım. Sizden isteğim, sizden dileğim, belediye başkanınıza sahip çıkın. Beraber sahip çıkacağız. Birlikte sahip çıkacağız. Biz adaletsizlikle mücadele edeceğiz. Hukuksuzlukla mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi bugün için değil, evlatlarımız için de yapıyoruz. Birlikte mücadele yapmaya söz veriyor musunuz? Söz mü? Bizler hakkı ve adaleti savunan herkesle gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içelim.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
7: 599 607 suç örgütüne yönelik olarak 1675 operasyon gerçekleştirmişiz. Uluslararası bağlantısı olan örgütler, bazıları ulusal çapta faaliyet gösteren suç örgütleri, bazıları bölgesel çapta, bazıları da yerel çapta bu yeni nesil suç örgütleri. Büyük bir çoğunluğunu çökerttik bunları. Hedefimiz sene sonuna kadar bunların büyük bir kısmının faaliyet alanlarını daraltmak ve tamamen çökertmek.
3: Yurt dışına kaçan suç örgütü üyelerinin de takip edildiğini ifade eden çiftçi, bu yıl 714 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Uyuşturucuyla mücadelede ise 40 bin operasyon gerçekleştirildiğini belirten çiftçi, operasyonlarda 33.752 kişinin tutuklandığını söyledi.
7: Size şöyle bir rakam daha vereyim bu işin ciddiyetini anlamamız bağımından. Toplamda cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 432 bin kişi. Bunun 113 bin kişisi uyuşturucudan yatıyor. Cezaevinde bulunanların %36'sı uyuşturucu suçlarından dolayı içeride.
3: Okul güvenliğine de değinen çiftçi, 7 bakanlığın katılımıyla yeni bir protokol hazırlandığını ve okullarda güvenliği artırmak amacıyla 31 bin bahçe görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı.
7: Okulların güvenliğini arttırmak için bu sene ilk defa 7 bakanlık olarak bir araya geldik. Güçlerimizi birleştirdik. Mesela biz İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik yönünden okullarımızı bir tasnife tabi tuttuk. 4 sınıf ayırdık onları. 1. dereceden ve 2. dereceden güvenliğini sağlamamız gereken okullarımızda bizim polis memurlarımız görev yapıyor. Ayrıca bu sene yeni bir uygulama daha başlattık. O da 31 bin bahçe görevlisi aldık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla da görüşerek okullarımızdaki güvenliği daha da arttırmak için okulların etrafında asayiş uygulamalarımızı, narkotik uygulamalarımızı, güvenlik uygulamalarımızı tamamen arttırdık. Ama ailelere de bir çağrım var. Aileler de lütfen çocuklarını takip etsinler. Çocuklarına sahip çıksınlar. Çocuk sabahleyin evden çıktığı zaman nereye gidiyor? Acaba okula gidiyor mu? Okuldan çıktıktan sonra çocuk doğrudan okula geliyor mu? Nerelere takılıyor? Kimlerle arkadaşlık yapıyor? Bunları da ailelerin takip etmesi gerekiyor. Mesela son okul saldırılarında gördük. Çocuk, Mersin'de yaşanan bir olayı anlatıyorum size. 7 yaşındaki ilkokul 1. sınıftaki çocuk babasının silahını çantasında okula getiriyor. İstiklal Marşı töreni esnasında tedirgin hareketlerde bulununca öğretmenler şüpheleniyorlar. Çantasını yoklayınca, kontrol edince bakıyorlar ki babasının silahını buluyorlar. E şimdi Allah aşkına, yani babanın silahına da sahip çıkmak İçişleri Bakanlığı'nın, polisin, jandarmanın görevi midir? Yani babanın bu silahı güvenli bir yere, çocuğun ulaşamayacağı, erişemeyeceği bir yere kaldırması ailenin görevi değil mi? Manisa'daki olayı hatırlayalım. İşte 15 yaşındaki çocuk annemlesi üzerine kayıtlı olan silahı dedesinin evinden alıyor. 200-300 metre yürüyerek okula geliyor. E şimdi bu çocuğun evden çıktığını gören bir anne baba yok mu? Yani çocuk 200-300 metre okula kadar elinde silahla beraber geliyor. Yani o güzergah esnasında bir gören Allah'ın kulu olmadı mı bunu? Yani demek ki burada ailelerimize düşen görevler var, topluma düşen görevler var, devletin diğer kurumlarına düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. Okul güvenliği açısından da böyle, uyuşturucuyla mücadele konusunda da böyle, yeni nesil çetelerle mücadele konusunda da böyle.
0: Efendim şu sıralarda ülkemizde borsa ve oda seçimleri gerçekleştiriliyor. Mersin'de de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri başladı. Bugün Mersin'de Akdeniz ilçesinde Atatürk Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 41 komitenin oylaması gerçekleştirildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası komite seçimleri yapıldı. Akdeniz ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan seçimler Akdeniz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde gerçekleştirildi. 18 binden fazla seçmeni olan

0: olan 73 sandıkta oy verme işlemi sabah 9'da başladı ve saat 17'ye kadar devam etti. Seçimlerde 41 meslek grubunda 281 meslek komite asil ve yedek üyesiyle 120 meclis asil ve yedek üyesi seçiliyor. İlk aşamadaki seçimlerin sonuçları 7 Ekim'de kesinleşecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde de ticaret borsası seçimlerinde sonuç kurayla belirlendi.
1: Tarsus Ticaret Borsası'nda başkanlık seçimi kurayla sonuçlandı. Kuruluşunun 74. yılını kutlayan Tarsus Ticaret Borsası'ndaki seçimlerde mevcut başkan Mustafa Teke ile Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı'nın listeleri yarıştı. 316 delegeden 288'inin oy kullandığı seçimde her iki aday da 143'er oy aldı. Yeniden sayımda iki oyun geçersiz sayılması üzerine sonuç kurayla belirlendi. Hakim gözetiminde çekilen kura sonucunda 14 kişilik asil yönetim kurulunda Veys Avcı'nın listesinden 8, Mustafa Teke'nin listesindense 6 isim yer aldı.
0: Mersin'de Adanalı oğlunda denize girdi sahilden 3 genç. Üçü de boğulma tehlikesi geçirdi. İkisini vatandaşlar kurtardı, biri hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri hayatını kaybetti. Olay Adanalıoğlu mahallesi sahilinde meydana geldi.
2: Burada senin pompası var. Tarafa
1: 20 yaşındaki Emre Karaağaç'la 15 yaşındaki CK ve 17 yaşındaki IK denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. İki genç sudan çıkarılarak kurtarılırken Emre Karaağaç gözden kayboldu. Bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Karaağaç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Gaziantep'te bir aile faciası yaşandı. Oturdukları apartmanın ikinci katındaki dairelerinin penceresinden anne atladı. Onu tutmaya çalışan iddiaya göre eşi ve 5 yaşındaki çocuğu da aşağıya düştü.
1: Gaziantep Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han mahallesinde psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen 31 yaşındaki S.Y. evlerinin penceresinden aşağı atladı. Ardından eşi 36 yaşındaki M.Y. ve 5 yaşındaki oğulları L.C. de pencereden düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne S.Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan baba M.Y. ile çocuğun tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde de madende göçük yaşandı. 7 işçi toprak altında kaldı. Göçüğün yaşandığı anlarda tabii 2 işçi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardı. Ama 7 işçi toprak altında kaldı. 2 işçi arama kurtarma ekipleri tarafından sağ kurtarıldı. 5 maden işçisi şehit oldu.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı 5'e yükseldi. Göçükten etkilenen 7 işçiden ikisi sağ kurtarılırken 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
3: Benim evladım, ne olur.
1: İmbat Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçüğün ardından ekipler mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. arama kurtarma

0: Arama çalışmalarında önce Halit Ersay ve Kerim Ören'in ardından göçük altında kalan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Facianın ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da olayın araştırılması için bir baş müfettiş görevlendirildi. Soruşturma sürüyor.
1: Erdemli'de bir otomobil bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı 28 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza D400 Karayolu Tırtar Mahallesi'ndeki Işıklı Kavşak yakınında meydana geldi. Mersin yönünde ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ensar Çolak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çolak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'de bir minibüsün kapısı park halindeki bir otomobile çarptı ve çarptığı otomobile saplandı o kapı. Olayda yaralanan olmadı.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada toplu taşıma minibüsünün kapısı yerinden koparak çarptığı otomobile saplandı. Kaza Kargıpınarı Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde yaşandı. Elvanlı Mahallesi yönünden gelen minibüs yol kenarında duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün kapısı tamamen yerinden çıkarak otomobilin üzerinde asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
1: Mersin'in Mut ilçesinde bir binada, iki katlı bir binada birinci katta yangın çıktı. Yangın ikinci kata da sıçradı. Evde yalnız yaşayan yaşlı kadın ölümden kurtarıldı.
0: Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 88 yaşındaki kadın ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın Karşıyaka Mahallesi Öğretmen Hanifi Yaldız Sokak'taki 3 katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede üst kattaki EK'nın yaşadığı eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan evde yalnız yaşayan yaşlı kadını kurtararak güvenli bölgeye çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyecinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
1: Adana'da yaş sebze meyve halinde bir iş yerinde çıkan yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleriyle birlikte polis tomaları da müdahalede bulundu ancak 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
0: Adana'da sebze ve meyve halinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 14 iş yerine daha sıçradı. Toplam 15 iş yeri alevlere teslim oldu. Yangın Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesindeki Vedat Dalokay yaş sebze ve meyve hal kompleksinde başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında sebze ve meyve kasaları alev topuna döndü. Alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve TOMA da müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlandı.

başlatıldı. İstanbul'da bir inşaatın dış cephe kaplaması kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine devrildi.

İstanbul'da motosikletiyle 302 kilometre hız yapan sürücüye 331 bin lira ceza kesilirken ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi.

2022-2026 yılları arasında Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta oluşan geniş çaplı yıkım uyduyla görüntülendi.

0: Tayvan sahil güvenliği kısıtlı sulardan ayrılmayan Çin gemisine tazyikli suyla müdahale etti.
1: Efendim 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Limanı'ndan hareket eden feribot Mersin'e doğru yol alırken battı. Can kayıpları var ve kayıplar var. Son aldığımız bilgilere göre bir kişinin daha bugün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp aranan kişi sayısı 12'ye geriledi. Şimdi tabii bu olayda ihmali olan Filo Feribot işletme şirketinin yöneticileri ve o feribotta görevli kaptan da dahil bütün personel gözaltına alındı. Ve mahkeme süreci başladı, devam ediyor. Bu üzücü

Olayda yakınlarını kaybeden, yakınları kaybolan vatandaşlar da bir an önce sonuç alabilmek amacıyla protesto eylemi düzenledi.

0: atılmasına karar veren duruşma sonrası aileler Girne Turizm Limanı'na yürüdü.
1: Üç yaşında oğlum. Allah bana rızık versin. Üç yaşında lan.
2: Hala daha önlerinde eğilip tapındığımız sürece daha çok canımız yanacak. Bu mahkemeleri günlerce böyle sürümcemede bıraktığınız sürece mahsus yaparsınız ki buradaki halk, biz usanalım, yavaş yavaş yavaş yavaş 180, 60, 20 herkes evine gitsin, usansın artık.
3: Susmayacağız. Asla.
2: Buraya gelecek.
3: Adalet yerini bulana kadar, o şirketin bütün sahipleri yargılana kadar hesap soracağız. Her gün burada olacağız. Meclisin önünde olacağız, durmayacağız. Adalet istiyoruz ya. Bizim çocuklarımız denizin altında toprağa döndük. Onlar evlerinde yaşayacak. Öyle bir dünya yoktur.
0: Filo denizcilik önünde katil filo hesap verecek sloganları atan aileler şirket yerleşkesine girerek pankart açmak istedi. Ancak polis grubun yerleşkeye girişine izin vermedi. Girne Taşucu seferini yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olmuş, 239 kişi kurtarılmıştı. Enkaza 554 metre derinlikte ulaşılırken faciada 18 kişi hayatını kaybetti. Aralarında iki kardeşle bir çiftin de bulunduğu 10 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
2: Burada sıfır. Hak yok, hukuk yok, merhamet yok, vicdan yok burada. Buradan hiçbir şey beklemeyin, bu memleketten bir şey beklemeyin. Daha savunma yapıyorsunuz, daha ceza vermiyorsunuz, daha insanları tutuklamıyorsunuz.
4: Efendim, Fransa'da lise öğrencileri eylem başlattılar. Lise öğrencileri yetersiz öğretmen sayısına ve okullardaki fiziki ortamlara ve ayrıca eğitim hakkının her Fransız vatandaşına olması gerektiği şekilde sağlanmadığını gerekçe göstererek bir hafta öncesinde Fransa'daki lise öğrencileri eylem başlattı, sokaklara çıktı. Lise öğrencilerinin eylemine itfaiyeciler ve bazı kentlerde sağlık çalışanları da destek verdi. Öğrencilerin protesto eylemleri bazı kentlerde şiddet eylemlerine dönüştü ve 5000'den fazla kişi Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.
0: Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden lise öğrencilerinin eylemleri sürerken gözaltı sayısı 5000'i aştı. Sadece cuma günü 1747 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, pazartesiden bu yana gözaltına alınanların yaklaşık %85'inin reşit olmadığını açıkladı. Eylemler nedeniyle ülke genelinde 735 eğitim kurumu etkilenirken 158 okulun çevresinde şiddet olayları yaşandı. Öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve eğitime ayrılan kaynakların artırılmasını isteyen öğrenciler hükümetle yapılan görüşmeden sonuç alamadıklarını belirterek eylemlere devam çağrısı yaptı. Protestoların gelecek haftada sürmesi beklenirken polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Strasbourg'da güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eğitim Bakanlığı ise cuma günü çıkan olaylarda 3 eğitim çalışanının yaralandığını

0: kazandığını açıkladı.
1: Toroslar Belediyesi'nde ilçeyi güzelleştirmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçeye kazandırılan yeni nikah salonunun açılışını yaptı.
0: Toroslar Belediyesi vatandaşların özel günlerine ev sahipliği yapacak yeni nikah salonu ve evlendirme memurluğunu hizmete açtı.
2: Nikah salonumuzun açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Torosların takvimine bir yaprak daha ekliyoruz kıymetli dostlarım. Toroslarda birçok şey değişecek diye söyledik. Evet, yavaş yavaş bunları yapmaya devam ediyoruz. Gücümüzün yettiğince, bütçemizin yettiğince, vizyonumuzun yettiğince. Ama her zaman söylüyoruz, Toroslar potansiyeli çok güçlü bir ilçe. Toroslar çok hızlı dönüşüp değişebilecek bir ilçe. Dolayısıyla biz de bu avantajı kullanmaya çalışıyoruz. Onlarca nikah kıydı. İnsanların gözündeki o pırıltıyı, özellikle gelin ve damadın gözündeki o pırıltıyı onlarla beraber onlarca kez ben de yaşadım. İnsanların en mutlu olduğu anlardan birisidir. Nikahlarının kıyıldığı, evlendikleri zaman ve bunu ömürlerinin sonuna kadar hep kutlarlar. İşte onun başlandığı yer bu salon oluyor. Bu salon o anlamda bizim için de, Toroslar için de önemli ve güzel bir yer olacak.
0: Halkkent Mahallesi'nde belediye hizmet binasının doğusunda yer alan mevcut bir yapı tadilattan geçirilerek modern bir nikah salonuna dönüştürüldü. Yeni salonda nikah işlemleri daha düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirilecek. Geniş otopark alanı da çiftler ve davetlilere kolaylık sağlayacak. Açılışta konuşan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçenin daha yaşanabilir ve konforlu hale gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
2: Bu kent gerçekten imrenilen bir kent oluncaya kadar, herkesin yaşamak istediği konforlu, kaliteli hayatların sürüldüğü bir ilçe oluncaya kadar bu tip çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Evlendirme Müdürlüğümüz ve nikah salonumuz ilçemize hayırlı olsun, uğurlu olsun.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere destek vermek amacıyla dağıttığı zeytin fidanlarından bu yıl hasat başladı.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere dağıttığı zeytin fidanları ürün vermeye başladı. Kara İsa'lı Mahallesi'ndeki çiftçiler yıllar önce toprakla buluşturulan fidanların ilk hasadını gerçekleştirdi. 20. Sarı ulak ve gemlik çeşidi zeytin fidanlarından ürün almaya başlayan üreticiler hasat heyecanı yaşadı.
3: Bu yıl ilk defa. Geçen yıl sade yemelik alabildim. Bu yıl ilk defa böyle verimli bir dönem oldu. Teşekkür ediyorum belediyeye. Çok ekonomik şartlarda aldım. Maddi imkansızlıklar sayesinde burası boş duruyordu kaç yıldır. Onların sayesinde fidanı aldım. İlaç, gübre atmadım. Doğal, her şey doğal. Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda çok teşekkür ediyorum.
0: Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar 6.657 üreticiye toplam 200.419 zeytin fidanı ulaştırıldığı bildirildi.
4: Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla üreticilere yönelik zeytin fidanı desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda 6.657 üreticiye toplamda 200.419 adet zeytin fidanı ulaştırıldı. Üreticilere dağıtılan sarı ulak ve gemlik çeşidi zeytin fidanları dikildikleri bahçelerde gelişerek ürün vermeye başladı. Fidan desteğinden yararlanan üreticiler bugün emeklerinin karşılığını hasat almanın mutluluğunu yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerle zeytin üretim alanlarının artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve yerelde tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Yeni dönemde 13 ilçede badem, ceviz, alıç ve zeytin fidanı dağıtılması planlanıyor.
1: Değerli seyirciler, Mersin'in Erdemli ilçesinde ikinci kez limon çiçeği bisiklet festivali düzenlendi.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde 24 ilden 160 bisikletli zaman zaman etkili olan yağmura rağmen

0: Tarih ve doğanın içinde pedal çevirdi. Erdemli Belediyesi koordinesinde Kent Konseyi ve Erbist İşbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Limon Çiçeği Bisiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün sürecek festivalde bisikletliler Talat Göktepe Tabiat Parkı'ndan hareket ederek Kayacı Vadisi ve Kanlı Divane Ören yerini gezdi.
1: Biz Canitella, Bizans döneminde de Neopolis adında bir antik kent. Burası Mersin'in en önemli antik kentlerinden birisi, en çok ziyaret edilen antik kentlerinden birisi. Burada o Şarap Kulesi'nin, Zeytinyağı Kulesi'nin orijinal taşlarını göreceksiniz.
0: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın da bisikletlilere eşlik ettiği festivalin ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.
2: İkincisini düzenlediğimiz Limon Çiçeği Bisiklet Festivalimizde 24 ilden 160 sporcumuzla bugün pedallayacağız. Ben Türkiye'nin 24 ilinden buraya katılım gösteren değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Erdemli'nin tanıtımına da değerli bir katkı olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 3 gün içinde Erdemli'nin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler. Oralarda bisiklet sürecekler. Sonunda da Erdemli Belediyesi olarak bir konser etkinliğimiz olacak.
3: Erdemli Limon Çiçeği Festivali'nde katıldık. Ekibimizle birlikte. Rotamız bizim Kanlı Divane'ydi. Kız Kalesi'ne gittik. Çok güzel bir rotaydı. Elvanlı'ya gittik. Muhteşem bir rotaydı.
4: Ankara'dan katılıyoruz. Eşim ve 3 yaşında kızımla katıldık. Buraya ilk defa katılıyoruz Erdemli Bisiklet Festivali'ne. Spor amacıyla ve sosyalleşmek için. Bisiklet bence özgürlük. Özgürlüğü yansıtıyor bizim için. O yüzden de çok seviyoruz.
0: Yağmura aldırmadan pedal çeviren bisikletlilerse Erdemli'nin kendileri için eşsiz bir rota olduğunu söyledi.
5: Uzun tur bisikletçisiyim. Türkiye'yi geziyorum. Bu benim buraya ikinci geliş sebebim. Çünkü geçen geldiğimde çok mutlu olmuştum. İyi ki gelmişim diyorum. Gerçekten çok büyük bir dostluk, doğa sevgisi ve güzel rotalarla bizi her tarafa gezdiriyorlar.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
7: Efendim güzel ve mutlu bir akşam ve yine güzel ve her açıdan mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
8: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
9: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ayakkabılarım eskidi, emeğim.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Sun FM.
12: Yok artık ümit. Elden ne gelir şimdi yaklaşan son dakikalarım.

hayat bir şerit. Dalıyor gözüm bir çocuk yüzü. Bu benim yüzüm.

her şey bitiyor. Elden ne gelir? İki dakika var. Artık ölüme

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532

0: 732 787 16 52.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Kaya'nın bakanlığı döneminde yaklaşık 60 özel kalem müdürünün değiştirildiği belirtildi. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecini anlattı. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması üzerine istifa kararını

0: ertelediğini, daha sonra ise bu kararı aldığını söyledi. Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önceliğimiz Ankara dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmasında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen bombalı saldırının faillerinden Bülent Dükancı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İki araçla gerçekleştirilen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlardaysa %40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Böylece yılın ilk 9 ayındaki ihracatta 211 milyar dolar olarak kaydedildi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine yol açabilecek bir savaş için hazırlık yaptığını öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent genelindeki 1012 kişiye her ay ücretsiz glutensiz ekmek ve un ulaştırılıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar ve Pulkaracadağ mahallelerini ziyaret eden Beşikçi yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Türk Tabipleri Birliği Mersin'de hekimlerin gözaltı merkezleri ve karakollarda adli muayeneye zorlandığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı ve cezaevlerindeki muayenelerin tıbbi etik kurallarıyla İstanbul protokolüne uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Anamur Atık Su Arıtma Tesisi Almanya'nın Bingen Belediyesi'nden gelen teknik heyeti ağırladı. Anamur Belediyesi ile Bingen Belediyesi arasında yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarette tesisin arıtma kapasitesi, biyolojik arıtma sistemleri ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Montella açıklamalarda bulundu. İstifa çağrılarına yanıt veren Montella, oyuncularını suçlamadığını, yapılan hataların skoru belirlediğini söyledi ve görevine devam ettiğini belirtti. Euroleague'de çift maç haftası Türk takımları için farklı sonuçlarla tamamlandı. Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbolu 76-66 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Beşiktaş'sa Makabi galibiyetinin ardından sahasında Barcelona'ya 95-82 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası ABM Yapı Market'te. Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya.

0: iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.

bu hayat yokuşlarını. Kaybederek büyüyor insan, ağlayarak büyüyor çocuk.

0: reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç.

0: güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: zaten yoktur nedeni.
1: Reklam tanıtım.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün

0: çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Yılların tecrübesi

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyat

0: fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve

0: televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

Korku. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var.

0: numarası var. 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Görüşü mü dünyayı, bir midye kabuğu aralığında. Suların yeşili, göklerin mavisi.

bir midye kabını aralığında. Suların yeşili, göklerin mavisi, lapinalar el harelisi. Hala tuzlu akar kanım,

ederiz. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Bir başka gecede popüler müziğimize yıllarını vermiş bir sanatçıyla birlikteyiz. Alpay. Hoş geldin Alpay.
1: Hoş bulduk.
0: Alpaycığım, ben seni 1960'lı yılların başından beri tanıyorum ve o dönemde 1960'lı yılların başında senin ilginç bir biçimde ismi var cismi yok diye adlandırdığın bir dönemi yaşadığını da biliyorum. Evet. Müzik yaşamının en başındaki dönemden söz ediyorum. Ondan biraz söz eder misin bize?
1: Bu ismi olup cismi olmama dönemi 1962 ile 64 yılı arasıdır.
0: Evet.
1: Müziği çok seven bir insandım. Çevremde bir takım müzisyen arkadaşlarım vardı. Ve hiç unutmam, Doruk Onatkut, Kentet Dogo diye de bir grubu vardı. Bana illaki bir şarkı söyle, seninle birlikte bir band yapalım dedi.
0: Evet.
1: Ve ben de ilk kez Moliendo Cafe isimli İspanyolca bir şarkıyı banda söyledim. Meşhur olmak falan gibi bir düşüncem asla yoktu. Ve de stüdyoda birlikte çalıştığımız bir arkadaşım bunu radyoya vermiş. Haftanın Plakları diye çok önemli bir programda şarkımı duydum. O program yabancı kaynaklı müzik çalan, yabancıların yer aldığı bir programdı ve bir liste programıydı. Filiz Öktem hazırlıyordu.
0: Evet.
1: Ve ben kendim bir anda gökyüzünde buldum. Ondan sonra tüm yaptığım şarkılar Türkiye'de bir numara olmaya başladı. Ve yabancılarla yarışıyor.
0: Evet.
1: Ve ben hep yabancı kaynaklı müzikleri söyledim. Çok uzun bir süre.
0: Ama o arada ben hatırlıyorum, bir de senin Kara Tren diye bir parçan vardı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Türkiye'de ilk kez Doruk Onatkut Kara Tren isimli bir folklor şarkımızı çaça ritmiyle hazırladı. Onu da söyledim. O şarkı da çok meşhur oldu
0: çok
1: ve yıllar sonra da plak oldu.
0: Evet.
1: Evet.

alacakaranlık kopkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli. Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki. Alacakaranlık kopkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli. Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki. Farkında olmadan onunla yaşıyordum. O bunu bilmiyordu, o bunu bilmiyordu. Bazen öylece göz göze bakışıyordum.

alacakaranlık kokkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli. Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki. Alacakaranlık kokkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli. Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki.